0: Hëncec Franz Schuberti, Dashnamurain Trion, si bemol major, opus 99, Katarec, opus ut Trion.
1: Poezjeyi akıntı örtünür.